0: munanga anza kunenda murembo ikodiwe kunenda mbo
1: yayani yayani yayani
0: ngazange nemamba wanga wonesa chikunandira sapa mwendo
1: yayani yayani yayani
0: munanga anza kunenda kuganyo ikodiwe kunenda mbo
1: yayani yayani yayani
0: ngazange nemezi 10 na miwiri tambya mbondo ibozi
1: yayani yayani yayani
0: yayani yayani yayani munanga namanze
1: yayani yayani yayani
0: yayani
1: Yayani yayani yayani
0: Ni makwa da Lorenzo na Trared Villa Fondi Kaia.